kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var,

kış var, senin şirin arzuların değil yalnız benim de dal. Senin güzel bakışların.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Nermin okuyan sihirli ilmeler.
1: Garba Azerbaycan soy kökü. Beynel Halk Radyo 85.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları biziz. Müstakil Azerbaycan devleti.

Yani ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Nahabu behel serni visarin nuce. Agahdariye hizmet açapameniye ya prezidente. Prezident İlham Əliyev beştari ve kırına bajaro ki innovasiyaya sabah nıgıt siti bu. Panzde İlone roja zanine ülme. Lenaha daha bufretti. Çağırdı İlone'de de hevdittina Prezidenti Respublika Azerbaycan'a İlham Əliyev're sekreteri güçlü Yeşşeure Ruspiyen Pire Müslüman Mehmet Abdülselam Sertifikata Xelata Bratiya Mrovana Zayed Peşkeşi Seroki Devlete Mekır Ama Jahat Kırınkı Prezident İlham Əliyev Jiber Hevildanin Vuit Yen Jibo Budespistina Aştiye Dınavberiye Azerbaycan U Ermenistani'de Jibo Sala 2006'an Layiket ve Xelati Hattiye diktin. Ligori şartın xelati, jiprezidente Azerbaycan ere 500,000 doların ştatın yagbuyu Amerika'ya tedayin. Prezident İlham Əliyev briyardakı ev draf bu tevahi jibo fonda vejina Qarabağı vere ve guastın. Çağırdı İlone'de Azertaç Radgiyin'e ki Prezident İlham Əliyev Beştari Vekırına Qonağa Yekema Bajaroki İnnovasiyayı ya Sabah Nıgıt Siti Lıbakuye bu. Qonağa Yekema projeyi 5 hektaran zidettir erdi digre nafkı. Tepayim ki de Bajaroki'de zidettir 1500 xvende var Beştari Çalakiyin perverdehi u praktiki bubun. Sezde laboratuvarin perverdehi u lekolini bin avakırın. U jibo dan Azda despekanji deverin heftariye ben efrandın. Navenda zihniye süni ya asanji ben lıvır bıxabiten. Armanca sereke ya projeye evvekü beştarin sereke yen duvarin zanız perverdehi nujani u teknolojiyen bulunk da diyek ciheki de bıcivine. Panzde İlone 2006'an Azerbaycan'ı veki roja zanine ülme te piroskırın. Evroj jiber despeka salanu ya xuandine jibo xuandavan umamösteyen xuadi gringi eke taybete. Dısala xuandine ya 2006-2007'dan da xuandavanin dıbıstanan u xuandavanin saziyen perverdehiye pusporin bulund u navin despe pevajoya perverdeyi dikin. U jibo bu despistina zanina nu gavin nu datinin. Proje zanine ülme de heman demide nişana baldariya taybete. Beta Luvalet, Jibo Perverdehiye u Peşğistina Nıxşe Civane. Em amajakın ki Nıha Luvalet zidettiri 1,600,000 Xuandavanin Dıbıstanan u zidettiri 327,000 Xuandavanin saziyin Xuandina bılın u navin dıxuinin. Ve biz Nuçan, Evgihan da ve Şehla Gamir.

Ebaten berfrehin nukrın u avakrineku irolu heremin jdagırkariye rızgarbuyi ten meşandın. Yekji peşengiyen heri grindinlı peşiya Azerbaycan ine. Dı encama dagırkariye ku neziki si salan domkriye de Lıgarabağ u Zengezura roşulati ne tene cihin niştecih bune. Leher veha nümuneyin mirasa diroki uçandici bıgrani zırar dittine. Lıvan ahan sedin abideyin diroki uoli hattına uerankırın, hattına berumetkırın anji şekle vane bingehin winda buye. İrolu gel nüvekrına van abideyan jiboku dimena diroki yavan hereman junu ve uvera avakırın. Karin gring temkırın. Mızgeft türbe avahiyen diroki u nümuneyin dünen mirasa çandi ten nukırın. Ev pevajo ne tene jibo nujankırına kevir u divarane ledi hemen demede jibo parasına bir adiroki ya gelji fadi gring yeke taybete. Ligel ve gerandına mirasa diroki jibo avakırına jiyaneke nu ligere bağı bünesazi yeke nujen u domdar te efrandın. Jiberku ve geren mirovan jibo axin xwe yên dayîk bûne tenê bi avakirina xaniyên niştecih bûne bê sînordar nîne. Livir ji bo jiyaneke rehet û ewle rê xetên elektrîkê, gaz û av, dibistan saziyên bijîşkî, te'sîsên civakî û giştî jî tên çêkirin. Avakirina taxên niştecih bûne yên nû bajar û gundan li ser bingeha prensîpên plansaziya nûjen vegerandina girêdanên veguhestinê û çekrına reyem nu bingeha peşkettina peşaroje ya hereme pektinin. Parlamentar Rizvan Nebiyev Lusel ve Mjareko bivi avayi ji aliyeki ve abideyim verankri ve digerin revşakwe ya esli ji aliye gın ve ji bajar gün u cihen niştacih bune yen nu ten avakrın. İro hın ji kosperin zore yen beri ve digerin afen kwe yen dayike uluvır jiyaneke nu avadıkın. Her haniyeki kü te çekirin, her reyek kü te çekirin, u her abideyek kü te nu avakırın. Rufelin cüda lihev temam dıkın, yen ve vegerine. Bu vegera mezinre jiyan lı garebağı junu ve zindidibe. Şopin raburduye ten parastın. Luşuna xırbeyan cihen jiyani yen nu ten avakırın. U ahın kü en bısalan beri ya van kriye. Berbi peşeroje de junu ve ten avakırın.

0: Et kes bun lınav beriye, Kürdemir ucari hattı bun civar kırını. Ev desta nigara avantgardı, leşkeriye İslamiye ye Kafkaz edilist. Vezire leşkeriye ya devlete Osmanlıye Enver Paşa edi despe kırıbı, Jumselmanın leşkeriye İslamiye ye Kafkaz edi da saz kırını. Danzde çardı hezar leşkerin Osmanlıye, yeji Anadolu'ye ve leşkeriye teşkil dikirin. Vezire parasını ye devlete Osmanlıye Enver Paşa, Braye ve Nuru Paşa, Kıvşkır komandane leşkeriye İslamiye ye Kafkaz'ı. Leşkeriye ki jihezin Osmanlıye u Cumhuriyete gelli Azerbaycan'ı hattı bu saskırını, Praniye agar Azerbaycan'ı jileşkeriye Bolşevik taşnakan hılas kırbu. Edi büstütte Tirmehi Salı Hazar Nehzat Hecdeyi, Grupa Başur ya Leşkeriye İslamiye ya Kafkaz'ı Lınıgıtki Sığırı, Le Grupa Bakuri Lıxeza Merezi Galaçandağı da Cigırtı bu. Beşin Leşkeriye Sor, Paşka ve Kişiyane, Xezin Tevdiridani. Hevşandının av uruz gündüden ruhandını. Jiber ve Yekeji, Peştaçuyna Leşkeriye İslamiye ya Kafkaz'ı Roz bu roz grandı bu. Hınak serkarin beşin leşkeriye peşniyaz dıkırın ki leşker hınak hemin bun. Hımji evşandına rızk u pedviyen saskın. Ve şunda erişi bajari baku yıkın. Ve Nuru Paşa bu ve yekeva gayil nedi bu. Dıgot ki derbin gran gihandına düzmün. Rühe düzmün hattıya şıkandına kettine revşa behez. Lemajı gotti esse eriş bıdına dovandına. Gültervanın Rezdar emnikarın vadira gredayı gotareke de derhekka çaleki ukriyarin leşkeriye İslamiye ya Kafkazı'da hemü hurkili bu gihinle gültariye ve rezdaram. Kurt Pejin biz şaşe tirmehi leşkeri hılaskar erişe kujer ser düzmün kır. Panzde iloni bajari vaku jı düzmün bolşevik daşnakan hatta hılaskırını. İro roj ev roja hılasbuneye. Em hemu şehidin velat birtinin. Dibajin rehmah vade lüvebe. Beki mirhas yavve iro gelli Azerbaycan rızgar u serfinyaze.
1: Biz tutarsa bu verra. Radyoya navnatavye haştupin.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama ezeli, ebedi, edebi dili koruyan biziz. Ve çok istiyorum ki hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Meşet seviyesinde yok. Mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyaç var. Bazı Azerbaycanlıların yaşadıkları ülkelerde Azerbaycan mektepleri yoktur. Bu büyük adaletsizliktir. Ve bu adaletsizliğe son koyulmalıdır.

suveren siyaset. Milli irade, güçlü devletçiliğe nesil. Beynəlxalq Radio.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, bugün 15 Eylül tarihi Bakü'nün Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır. 108 yıl önce "Yol ver bize Kafkas dağları, biz Bakü'ye varacağız" sedaları ile Anadolu'dan kardeşinin yardımına koşan Nuru Paşa komutasındaki Mehmetçikler Bakü'yü Ermeni Bolşevik birliklerinin işgalinden kurtardı. Kafkas İslam Ordusu Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede 1130 şehit verdi. Azerbaycan'ın birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin mezarları bulunuyor. Bizlere emanet olan Türk şehitleri bugün de halkımız tarafından saygı ve minnetle anılmaktadır.

Şimdi ise bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Yeşil finansman, Türk dünyasında sürdürülebilir kalkınma için yeni fırsatlar adlı yazı. Batı Azerbaycan sorunu, tarihsel hafızadan hukuki düzeye başlıklı konuşma. 15 Eylül, Baykon'un işgalden kurtarıldığı gündür konulu yazı.

0: Yeşil finansman Türk dünyasında sürdürülebilir kalkınma için yeni fırsatlar. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması artık yalnızca çevresel bir mesele değil. Aynı zamanda küresel finans politikasının temel yönlerinden biridir. Bu açıdan yeşil finansman mekanizmalarının genişletilmesi, çevre projelerine yapılan yatırımların artırılması ve devletler arasındaki finansal işbirliğinin güçlendirilmesi özel önem taşımaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkeler arasında bu yöndeki işbirliğinin geliştirilmesi de dikkat çekmektedir. Yeşil finans finansman araçlarının uygulanması, enerji dönüşümünün hızlandırılması, yenilenebilir enerji projelerinin finanse edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeni imkanlar yaratmaktadır. Bu doğrultuda Yeşil Finansman Türk Konseyi'nin ikinci yıllık toplantısının düzenlenmesi, Türk dünyasında yeşil ekonomi ve finans gündeminin giderek daha fazla ön plana çıktığını göstermektedir. Toplantı kapsamında yeşil finansmanın geliştirilmesi, mevcut imkanlar ve önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalınacak görevlerin ele alınması, bu alandaki koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Etkinlikte ele alınan konularla ilgili bilgi veren Ekonomi Bakanlığı danışmanı Hüseyin Hüseynov şunları söyledi.
1: Esas müzakere olunan mevzular karbon pazarlarının inkişaf istikametinde faaliyetlerin genişlendirilmesi, tabiat esaslı hällere yaşıl maliye aletlerinin tətbiqiyle bağlı meselelerin müzakiresi, aynı zamanda bu aletlerin tətbiqiyle bağlı üzv devletlerde bacarıqların artırılmasıyla bağlı ortak layihelerin hayata geçirilmesi müzakere olundu.
0: Azerbaycan'ın da son yıllarda yeşil enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji dönüşüm alanında gerçekleştirdiği projeler bu gündemle örtüşmektedir. Karabağ ve Doğu Zengezur'un yanı sıra Nahçıvan'ın yeşil enerji bölgelerine dönüştürülmesi yönünde yürütülen çalışmalar, ülkenin yeşil ekonomi stratejisinin önemli bileşenleri arasında yer almaktadır. Türk dünyası açısından ise yeşil finansman yalnızca çevresel sorunların çözümüne yönelik bir araç değildir. Bu alan yeni teknolojilerin uygulanması, yatırım işbirliğinin genişletilmesi ve ortak projelerin finanse edilmesi açısından da stratejik önem taşımaktadır. Bu açıdan Yeşil Finansman Türk Konseyi'nin faaliyetleri, Türk devletleri arasındaki finansal ve ekonomik işbirliğinin yeni bir aşamaya geçmesine imkan sağlayan platformlardan biri olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki dönemde temel amaç, kabul edilen girişimlerin somut projelere dönüştürülmesi ve yeşil finansmanın gerçek ekonomik sonuçlar yaratmasının sağlanmasıdır.

Batı Azərbaycan sorunu tarixsel hafızadan hukuki düzeyə. Batı Azərbaycan sorunu günümüzdə sadəcə tarixi olaylar və ya insani sorunlar bağlamında deyil, aynı zamanda uluslararası hukuk, insan haqları və kültürel mirasın korunması bağlamında da tartışılan önemli və siyasi hukuki konulardan biridir. 20. yüzyıl boyunca Azərbaycan türklərinin günümüz Ermənistan topraqlarından kademeli olarak sınır dışı edilmesi, tarihi yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmaları ve bu bölgelerde etnik homojenlik politikasının uygulanması bölgenin demokratik ve kültürel yapısını değiştirdi. Bu süreç sadece insanların yerinden edilmesiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda tarihsel hafızanın, kültürel kimliğin, somut ve kültürel mirasın sistematik olarak silinmesiyle de birlikte gerçekleşti. Batı Azərbaycanda yer adlarının değiştirilmesi, camilerin, mezarlıkların, tarihi anıtların ve diğer kültürel miras alanlarına yıkılması, bir halkın tarihi izlerini zayıflatmaya amaçlayan bir politika olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası hukukta bu tür durumlar kültürel yok oluş kavramıyla ilişkilendirilir ve kültürel kimliğin korunması insan haklarının önemli bir bileşeni olarak kabul edilir. Uluslararası mahkemelerin uygulamalarında kültürel mirasın yok edilmesi de ciddi hukuki ve manevi sorun olarak değerlendirilmektedir. Meselenin temel yönlerinden biri de geri dönüş hakkıdır. Uluslararası hukuka göre insanların ana vatanlarına dönme hakkı temel insan haklarından biridir. Ancak bu hak yalnızca fiziksel geri dönüşü değil, aynı zamanda insanların tarihi çevrelerine, kültürel miraslarına, dini ve kültürel anıtlarına geri dönüşünü de kapsamaktadır.

kadar tarihi miras yok edildiğinde geri dönüş hakkının tam olarak güvence altına alındığı söylenemez. Bu nedenle kültürel mirasın korunması ve geri dönüş hakkı birbirini tamamlayıcı kavramlar olarak işlev görmektedir.

yıllarda Batı Azerbaycan topluluğunun uluslararası platformlardaki faaliyetleri bu konuyu hukuki düzeye taşımaya ve uluslararası toplumun dikkatine sunmaya hizmet etmişti. Amaç, tarihi hafızayı korurken uluslararası hukuk çerçevesinde geri dönüş hakkının tanınmasını sağlamaktır. Batı Azerbaycan sorunu uluslararası hukukta çifte standart sorununu da gündeme getiriyor. Aynı hukuki ilkelerin farklı bölgelerde farklı şekilde uygulanması uluslararası hukukun itibarlılığını etkiler. Azerbaycan tarafı sınır dışı etme, etnik temizlik ve kültürel mirasın yok edilmesi gibi olaylarda tüm bölgelerde aynı hukuki yaklaşımın uygulanması gerektiğine inanmaktadır. Aksi takdirde seçici bir yaklaşım cezasızlık ortamı yaratabilir ve benzer vakaların tekrarının önünü açabilir. Kültürel miras, bir halkın tarihini, kimliğini ve toplumsal belleğini canlı tutan temel değerlerden biridir. Tarih anıtların, yeratlarının, dini ve kültürel mirasın korunması yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir sorumluluk olarak kabul edilmektedir. Bu bakış açısıyla Batı Azerbaycan sorunu sadece tarihi bir sorun olarak değil, evrensel kültürel mirası koruma ve insan haklarını güvence altına alma sorunu olarak da değerlendirilmektedir.

olarak Batı-Azerbaycan sorunu artık bölgesel bir tarihsel ihtilaf çerçevesini aşarak uluslararası hukuk ve insan hakları tartışmalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tarihsel hafızayı korumayı, kültürel mirası restore etmeyi ve geri dönüş hakkını tanımayı amaçlayan diplomatik ve hukuki faaliyetler, uluslararası hukukun evrenselliğinin, insan haklarının bölünmezliğinin ve kültürel çeşitliliğin korunmasının önemini bir kez daha öne çıkarmaktadır.

Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, bugün 15 Eylül Bakü'nün işgalden kurtarıldığı gündür. Mayıs 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan edildiğinde Bakü Türk düşmanı Stepan Şaumyan liderliğindeki Halk Komiserleri Konseyi Bolşevik Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin işgali altındaydı. Bu nedenle milli hükümet geçici olarak Gence'de bulunuyordu. Bağımsız Azerbaycan Bakü'süz başsız bir beden gibiydi. Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin asıl görevi Bakü'yü işgalden kurtarmaktı. Milli hükümetin emrinde olan 600 kişilik bir kuvvetle Bakü Sovyeti'nin 18 bin askerine karşı askeri operasyonlar yürütmek imkansızdı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin temsilcileri İstanbul'a giderek Osmanlı Türkiye'sinden yardım istediler. Türk Savunma Bakanı Enver Paşa durumu dikkate alarak kardeşi Nuru Paşa'ya emrindeki askeri birliklerle birlikte Tebriz'den Gence'ye hareket etmesini emretti. Bağımsız Azerbaycan hükümeti ile Osmanlı Devleti arasında aynı yılın 4 Haziran tarihinde imzalanan karşılıklı yardımlaşma ve dostluk anlaşmasına göre Osmanlı hükümeti Azerbaycan'a askeri yardım sağlamayı taahhüt etmiştir.

8 Haziran 1918'de Bakü Sovyeti'nin Bolşevik Taşnak ordusu, Azerbaycan Milli Hükümeti'nin faaliyetlerine son vermek için Gence yönünde bir taarruz başlattı. Askeri operasyonların yapıldığı bölgelerde Müslüman nüfus yağmalanmış ve soykırıma tabi tutulmuştur. 23 Haziran'da Azerbaycan hükümeti ülkede sıkı yönetim ilan etti. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Gence'deki katliamları engelledi. Nuri Paşa, Göyçay civarındaki muharebelerde savaşın kaderini tayin etmiştir. Kafkas İslam Ordusu, Şaumyan liderliğindeki birliklere Bakü yönünde bir karşı saldırı başlattı.

Daşnak Bolşevik ordusu yenilgiye uğradı ve geri çekilmeye mecbur kaldı. Daşnak Bolşevik işgalinden Göyçay, Kürdemir, Asu, Şemahı biri biri ardınca kurtarıldı. Sıra Bakü'deydi. Kafkas İslam ordusunun Bakü'ye doğru ilerlemesi Azerbaycan başkentine göz diken yabancı güçleri rahatsız ediyordu. Başkent halkı Kafkas İslam ordusunu bekliyordu. Araştırmaya göre bu türkü de o dönemde Kafkas İslam ordusunun gelişine ithaf edilmiştir.

Bu ordu Osmanlı ve Azerbaycan Türklerinden oluşuyordu. O dönemin tarihi kaynaklarına göre Bakü işgalden kurtarılmadan önce şehir defalarca yabancı güçler tarafından işgal edilmiştir. Düşman kuvvetlerinin amacı Bakü petrolünü Hazar Denizi'ne ele geçirmek ve Orta Asya yolunu kontrol etmekti. Stepan Şaumyan soykırımda özel bir rol oynamıştır. Kafkas İslam Ordusu Bakü'nün düşman kuvvetlerinden kurtarılması için ciddi hazırlıklar yaptı. Bazı eğitimleri tamamladıktan sonra ordu Bakü'ye doğru hareket etti. 28 Haziran'da düşmana ilk darbeyi indirdi. Gara Meryem ve Gölçay'ı ele geçirdi. Ardından Avs ve Kürdemir'i kurtardı. Temmuz ortasında kurtarma ordusu iki yönden saldırdı. İlki Ahsu'dan Şemahiya ve diğeri demiryolu boyunca Hacı Gabul Bakü'ye. 3 Temmuz'da General Nuru Paşa'nın önderliğinde Türklerin ve Azerbaycanlıların kahraman oğulları Bakü'ye çok yaklaştı. 31 Temmuz'da birlikler Nevahiye ve akşama doğru Kurt Kapılarına geldi. Müslüman Türk güçlerinin soykırıma karşı verdiği mücadelenin şanlı tarihinin izlerini taşıyan coğrafi yerlerden biri de Kurt Kapısı olarak adlandırılan bölgedir.

0: Başkentteki katliamlar sırasında sokaklarda insan kanı sel gibi aktı. Kurtarıcı ordu gelene kadar Bakü koçuları sivil nüfusu kısmen savundu ve Ermenilere laikli cevap verdi. Bu konuda Bakü ve Bakü Halkı kitabında yazar Gılman İlkin şöyle yazıyor. 1905-1918 Ermeni-Müslüman katliamlarında Koçuların faaliyetlerinden bahsetmemek mümkün değil. 1918'de Taşnakların şehre saldıracağını duyar duymaz Koçular onların karşısına bir bariyer gibi aldılar. Ancak Türk ordusu Bakü'ye varana kadar şehri Ermeni saldırısından korumak çok zordu. Ayrı gruplara ayrılan Bakü beyleri, milyonerleri, zengin petrol girişimcileri ve aydınlarla birlikte halkın yardımıyla şehri Ermeni vahşetinden korumaya çalıştılar. Dönemi inceleyen tarihçilere göre asıl Koçuların çabası sayesinde Bakü'nün merkezindeki büyük çaplı katliama rağmen Ermeniler köylere girememişti. Deha bestecimiz Uzeyir Hacıbeyli bile O Olmasın Bu Olsun filminde Bakü Koçularının bir prototipini yaratmıştı. Şimdi Bakü Koçusu Necef Kulu'nun torunu Naile Rızaeva ve Keşli Koçusu Meşedi Hilal'in kızı Dilare Kazımova'yı dinleyelim.
1: Silah, sürsat, hardasa ərəbələrlə daşıyırmışlar. Məşsağa yazarda gedib Bakı, yaxın kətlər xarası soxulmuşdu ermənilər. Buraları da kömək ediblər. Amma əsasən Bakının alt məhələsini qurtarırlar ermənilərdən.
2: Atam içəri şəhərə gedəndə ki, görüb ki, cəmat qaçır. Onda atam deyib, ha, qaçırsınız. Deyiblər ki, görmüşsün Bələnçin. Deyib, Bələnçin qaçdınız, getdi sizin evlərdə sizi qırmayacaqlar. Arvad uşağınız, uzadınızı qırmayacaqlar. Hamımız gedək müdafiə eləməyə.
0: Nihayet 15 Eylül'de Bakü düşmandan kurtarıldı.

Enver Paşa, Nuri Paşa'ya bir telgrafta şunları yazdı. Büyük Turan İmparatorluğu'nun Hazar Denizi kıyısındaki zengin bir misafirhane olan Bakü'nün fethi haberini memnuniyetle karşılıyorum. Türk ve İslam tarihi hizmetinizi unutmayacaktır. Gazilerimin gözlerinden öper ve şehitlerimize fatihalar ithaf ederim.

Eylül'de Türk-Azerbaycan askeri birliklerinin parlak zaferi münasebetiyle geçit töreni düzenlendi. Geçit törenine Nuru Paşa, Halil Paşa, General Ala Şıhlinski, Albay Habib Bey Salimov, Azerbaycan parlamentosu üyeleri, hükümet ve Bakü ve çevre köylerin sakinleri katıldı. Geçit töreninin ardından adı geçen kişiler ve hükümet yetkilileri askerlerle birlikte Bakü'ye girdi. Büyük ve tarihi bir zaferden sonra Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin başkenti 17 Eylül'de Gence'den Bakü'ye taşındı. Böylece Azerbaycan'da devlet kuruculuğunun temel aşaması başlamış oldu. Bakü'nün Türkiye'nin askeri desteğiyle kurtarılması Azerbaycan tarihinde bir başka zafer bayramı anlamına geliyordu. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın acısı bizim acımız, sevinci sevincimizdir görüşünün görsel bir teyidiydi. Kısacası 20. yüzyılın başlarında Bakü'nün kurtuluşu Azerbaycan adında bağımsız bir devletin ebedi varlığı üzerine hesaplanan tarihi Karabağ Zaferi'nin başlangıcıydı.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koyeşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

Can ili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dili. Ancak

0: İstemirsen benimle.
1: Yok.
2: Danışan Nakışlar. Beyin Alfa Radyo Ses.

0: Nermin Kuyan Sihirli İlmeler.
1: Derbi Azerbaycan, soy kökü. Beynel Halk Radyo 85.

İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesi. Görmedik biz oyuncu.

0: Alikarin ve Begav Kribu. Liderin Azerbaycan'ı Bona Alikari Yekarni Yari Devleti Dost Kuştuvani Gellin Müslüman Devleti Osmanlı'yı bun. Çari Hazirani Salah Hazar Nehset Hecdehi Dınava Respublika Demokrata Azerbaycan'ı U Devleti Osmanlı'yı da Peyman Hatta Navandını. Ev Peyman Desturdu da ki Türkiye Leşker Bışina Azerbaycan'ı. Jidespe Buna Hazirani Beşin Leşkeriye Osmanlı'yı Seyemin Despekir'in hattına Azerbaycan'ı. Desta Leşkeriye, Bıserkariye Magalovku, Nehset Kespun Lınavberiye, Kürdemir Ucari Hattıbun Civar Kırını. Ev Desta Nigara Avangardı, Leşkeriye İslamiyeye Kafkazı Dilist. Veziri Leşkeriye ya Devleta Osmanlıye Enver Paşa Edi Despekir'i bu, Jümselmanın Leşkeriye İslamiyeye Kafkazı Dıda Saz Kırını. Danzde Çardı Hezar Leşkerin Osmanlıye Yeji Anadolu'ye ve leşkeriye teşkil dikirin. Veziri parasını ye devlete Osmanlı'yı Enver Paşa, Brayek ve Nuru Paşa, Kıvşkır komandanı leşkeriye İslamiye'ye Kafkaz'ı. Leşkeriye ki, Jihizin Osmanlı'yı u Cumhuriyete Gelli Azerbaycan'ı hattı bu saskırını, Praniye Agar Azerbaycan'ı jileşkeriye Bolşevik Taşnakan hılas kırbu. Edi Bistüt'te Tirmehi Salı Hezar Nesat Hecde'yi Grupa Başur ya leşkeriye İslamiye'ye Kafkaz'ı Lınıgıtki Sığır'ı Le Grupa Bakur'ı Lıxeza Merez'ı Galaçandağ'ı da Cigırtı bu. Beşin Leşkeriye Sor Başta Vekşiyane Xezin Tevdiridani Hevşandının Av Uruzgın Dıdan Ruhandını Jiber ve Yekeji Peştaçuyna Leşkeriye İslamiye'ye Kafkaz'ı Roj bu roj grandı bu. Hınak serkarin beşin leşkeriye peşniyaz dıkırın ki leşker hınak hemin bun. Hımji evşandına rızk u pedviyen saskın. Ve şunda erişi bajari baku etin. Le Nuru Paşa bu ve yekeva gayil nedi bu. Dıgot ki derbin gran gihandına düzmin. Rühe düzmin hattıya şkandına kettine revşa behez. Le maji goti esse eriş bıdına dovandına. Gültarvanın Rezdar, Emnikar'ın Vadera, Greda'yı Gotareke de Derhekka Çalaki u Priyar'ın Leşkeriye İslamiye'ye Kafkazı'da hemü Hurkili bu gihinine Gültarya ve Rezdar'ın. Kurt Pejin, biz şaşı tirmehi Leşkeri Hılaskar Erişa Kujar ser düzmün kır. Panzde İloni, Bajari Baku jı düzmün Bolşevik Daşnakan hatta Hılaskırını. İro Roj, Ev Roja Hılasbuneye. Em hemu şehidin velat bir tinin. Dibijin rehmah vade lüvebe. Beki mirhasiye ve iro gelli Azerbaycan rızgar u serfinyaze.
1: Biz tutarsa bu verra. Radyoya navnatavye haştukin.

Bütün şairler seni tanıyır. Ben benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsin.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, bugün 15 Eylül tarihi Baykün'ün kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır. 108 yıl önce yol ver bize Kafkas dağları, biz Baykü'ye varacağız sedaları ile Anadolu'dan kardeşinin yardımına koşan Nuru Paşa komutasındaki Mehmetçikler Baykü'yü Ermeni Bolşevik birliklerinin işgalinden kurtardı. Kafkas İslam Ordusu Baykün'ün kurtuluşu için yaptığı mücadelede 1130 şehit verdi. Azerbaycan'ın birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin mezarları bulunuyor. Bizlere emanet olan Türk şehitleri bugün de halkımız tarafından saygı ve minnetle anılmaktadır. Şimdi ise bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Yeşil finansman, Türk dünyasında sürdürülebilir kalkınma için yeni fırsatlar adlı yazı. Batı Azerbaycan sorunu, tarihsel hafızadan hukuki düzeye başlıklı konuşma. 15 Eylül, Baykün'ün işgalden kurtarıldığı gündür konulu yazı.

0: Yeşil finansman Türk dünyasında sürdürülebilir kalkınma için yeni fırsatlar. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması artık yalnızca çevresel bir mesele değil, aynı zamanda küresel finans politikasının temel yönlerinden biridir. Bu açıdan yeşil finansman mekanizmalarının genişletilmesi, çevre projelerine yapılan yatırımların artırılması ve devletler arasındaki finansal işbirliğinin güçlendirilmesi özel önem taşımaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkeler arasında bu yöndeki işbirliğinin geliştirilmesi de dikkat çekmektedir. Yeşil finansman araçlarının uygulanması, enerji dönüşümünün hızlandırılması, yenilenebilir enerji projelerinin finanse edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeni imkanlar yaratmaktadır. Bu doğrultuda Yeşil Finansman Türk Konseyi'nin ikinci yıllık toplantısının düzenlenmesi, Türk dünyasında yeşil ekonomi ve finans gündeminin giderek daha fazla ön plana çıktığını göstermektedir. Toplantı kapsamında yeşil finansmanın geliştirilmesi, mevcut imkanlar ve önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalınacak görevlerin ele alınması, bu alandaki koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Etkinlikte ele alınan konularla ilgili bilgi veren Ekonomi Bakanlığı Danışmanı Hüseyin Hüseynov şunları söyledi.
1: Esas müzakere olunan mevzular karbon pazarlarının inkişafı istikametinde faaliyetlerin genişlendirilmesi, tabiat esaslı hällere yaşıl maliye aletlerinin tətbiqiyle bağlı meselelerin müzakiresi, aynı zamanda bu aletlerin tətbiqiyle bağlı üzv devletlerde bacarıqların artırılmasıyla bağlı ortak layihelerin hayata geçirilmesi müzakere olundu.
0: Azerbaycan'ın da son yıllarda yeşil enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji dönüşüm alanında gerçekleştirdiği projeler bu gündemle örtüşmektedir. Karabağ ve Doğu Zengezur'un yanı sıra Nahçıvan'ın yeşil enerji bölgelerine dönüştürülmesi yönünde yürütülen çalışmalar ülkenin yeşil ekonomi stratejisinin önemli bileşenleri.

arasında yer almaktadır. Türk dünyası açısından ise yeşil finansman yalnızca çevresel sorunların çözümüne yönelik bir araç değildir. Bu alan yeni teknolojilerin uygulanması, yatırım işbirliğinin genişletilmesi ve ortak projelerin finanse edilmesi açısından da stratejik önem taşımaktadır. Bu açıdan Yeşil Finansman Türk Konseyi'nin faaliyetleri, Türk devletleri arasındaki finansal ve ekonomik işbirliğinin yeni bir aşamaya geçmesine imkan sağlayan platformlardan biri olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki dönemde temel amaç, kabul edilen girişimlerin somut projelere dönüştürülmesi ve yeşil finansmanın gerçek ekonomik sonuçlar yaratmasının sağlanmasıdır.

Batı Azərbaycan sorunu tarixsel hafızadan hukuki düzeye. Batı Azərbaycan sorunu günümüzde sadece tarihi olaylar veya insani sorunlar bağlamında değil, aynı zamanda uluslararası hukuk, insan hakları ve kültürel mirasın korunması bağlamında da tartışılan önemli ve siyasi hukuki konulardan biridir. 20. yüzyıl boyunca Azerbaycan Türklerinin günümüz Ermenistan topraklarından kademeli olarak sınır dışı edilmesi, tarihi yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmaları ve bu bölgelerde etnik homojenlik politikasının uygulanması bölgenin demografik ve kültürel yapısını değiştirdi. Bu süreç sadece insanların yerinden edilmesiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda tarihsel hafızanın, kültürel kimliğin, somut ve kültürel mirasın sistematik olarak silinmesiyle de birlikte gerçekleşti. Batı Azerbaycan'da yer adlarının değiştirilmesi, camilerin, mezarlıkların, tarih anıtların ve diğer kültürel miras alanlarının yıkılması, bir halkın tarihi izlerini zayıflatmaya amaçlayan bir politik olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası hukukta bu tür durumlar kültürel yok oluş kavramıyla ilişkilendirilir ve kültürel kimliğin korunması insan haklarının önemli bir bileşeni olarak kabul edilir. Uluslararası mahkemelerin uygulamalarında kültürel mirasın yok edilmesi de ciddi hukuki ve manevi sorun olarak değerlendirilmektedir. Meselenin temel yönlerinden biri de geri dönüş hakkıdır. Uluslararası hukuka göre insanların ana vatanlarına dönme hakkı temel insan haklarından biridir. Ancak bu hak yalnızca fiziksel geri dönüşü değil, aynı zamanda insanların tarihi çevrelerine, kültürel miraslarına, dini ve kültürel anıtlarına geri dönüşünü de kapsamaktadır. Tarihi miras yok edildiğinde geri dönüş hakkının tam olarak güvence altına alındığı söylenemez. Bu nedenle kültürel mirasın korunması ve geri dönüş hakkı birbirini tamamlayıcı kavramlar olarak işlev görmektedir.

yıllarda Batı Azerbaycan topluluğunun uluslararası platformlardaki faaliyetleri bu konuyu hukuki düzeye taşımaya ve uluslararası toplumun dikkatine sunmaya hizmet etmişti. Amaç, tarihi hafızayı korurken uluslararası hukuk çerçevesinde geri dönüş hakkının tanınmasını sağlamaktır. Batı Azerbaycan sorunu uluslararası hukukta çifte standart sorununu da gündeme getiriyor. Aynı hukuki ilkelerin farklı bölgelerde farklı şekilde uygulanması uluslararası hukukun itibarlılığını etkiler. Azerbaycan tarafı sınır dışı etme, etnik temizlik ve kültürel mirasın yok edilmesi gibi olaylarda tüm bölgelerde aynı hukuki yaklaşımın uygulanması gerektiğine inanmaktadır. Aksi takdirde seçici bir yaklaşım cezasızlık ortamı yaratabilir ve benzer vakaların tekrarının önünü açabilir. Kültürel miras, bir halkın tarihini, kimliğini ve toplumsal belleğini canlı tutan temel değerlerden biridir. Tarih anıtların, yeratlarının, dini ve kültürel mirasın korunması yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası

ve hukuki faaliyetler, uluslararası hukukun evrenselliğinin, insan haklarının bölünmezliğinin ve kültürel çeşitliliğin korunmasının önemini bir kez daha öne çıkarmaktadır.

Bakü. Değerli dinleyiciler, bugün 15 Eylül Bakü'nün işgalden kurtarıldığı gündür. Mayıs 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan edildiğinde Bakü Türk düşmanı Stepan Şaumyan liderliğindeki Halk Komiserleri Konseyi Bolşevik Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin işgali altındaydı. Bu nedenle milli hükümet geçici olarak Gence'de bulunuyordu. Bağımsız Azerbaycan Bakü'süz başsız bir beden gibiydi. Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin asıl görevi Bakü'yü işgalden kurtarmaktı. Milli hükümetin emrinde olan 600 kişilik bir kuvvetle Bakü Sovyeti'nin 18 bin askerine karşı askeri operasyonlar yürütmek imkansızdı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin temsilcileri İstanbul'a giderek Osmanlı Türkiye'sinden yardım istediler. Türk Savunma Bakanı Enver Paşa durumu dikkate alarak kardeşi Nuru Paşa'ya emrindeki askeri birliklerle birlikte Tebriz'den Gence'ye hareket etmesini emretti. Bağımsız Azerbaycan hükümeti ile Osmanlı Devleti arasında aynı yılın 4 Haziran tarihinde imzalanan karşılıklı yardımlaşma ve dostluk anlaşmasına göre Osmanlı hükümeti Azerbaycan'a askeri yardım sağlamayı taahhüt etmiştir.

8 Haziran 1918'de Bakü Sovyeti'nin Bolşevik Taşnak ordusu, Azerbaycan Milli Hükümeti'nin faaliyetlerine son vermek için Gence yönünde bir taarruz başlattı. Askeri operasyonların yapıldığı bölgelerde Müslüman nüfus yağmalanmış ve soykırıma tabi tutulmuştur. 23 Haziran'da Azerbaycan hükümeti ülkede sıkı yönetim ilan

etti. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam ordusu Gence'deki katliamları engelledi. Nuri Paşa Göyçay civarındaki muharebelerde savaşın kaderini tayin etmiştir. Kafkas İslam ordusu Şaumyan liderliğindeki birliklere Bakü yönünde bir karşı saldırı başlattı.

Taşnak Bolşevik ordusu yenilgiye uğradı ve geri çekilmeye mecbur kaldı. Taşnak Bolşevik işgalinden Göğçay, Kürdemir, Asu, Şemahı biri biri ardınca kurtarıldı. Sıra Bakü'deydi. Kafkas İslam ordusunun Bakü'ye doğru ilerlemesi Azerbaycan başkentine göz diken yabancı güçleri rahatsız ediyordu. Başkent halkı Kafkas İslam ordusunu bekliyordu. Araştırmaya göre bu türkü de o dönemde Kafkas İslam ordusunun gelişine ithaf edilmiştir.

Bu ordu Osmanlı ve Azerbaycan Türklerinden oluşuyordu. O dönemin tarihi kaynaklarına göre Bakü işgalden kurtarılmadan önce şehir defalarca yabancı güçler tarafından işgal edilmiştir. Düşman kuvvetlerinin amacı Bakü petrolünü Hazar Denizi'ne ele geçirmek ve Orta Asya yolunu kontrol etmekti. Stepan Şaumyan soykırımda özel bir rol oynamıştır. Kafkas İslam Ordusu Bakü'nün düşman kuvvetlerinden kurtarılması için ciddi hazırlıklar yaptı. Bazı eğitimleri tamamladıktan sonra ordu Bakü'ye doğru hareket etti. 28 Haziran'da düşmana ilk darbeyi indirdi. Gara Meryem ve Gölçay'ı ele geçirdi. Ardından Avs ve Kürdemir'i kurtardı. Temmuz ortasında kurtarma ordusu iki yönden saldırdı. İlki Ahsu'dan Şemahiya ve diğeri demiryolu boyunca Hacı Gabul Bakü'ye. 3 Temmuz'da General Nuri Paşa'nın önderliğinde Türklerin ve Azerbaycanlıların kahraman oğulları Bakü'ye çok yaklaştı. 31 Temmuz'da birlikler Nevahi'ye ve akşama doğru Kurt Kapıları'na geldi. Müslüman Türk güçlerinin soykırıma karşı verdiği mücadelenin şanlı tarihinin izlerini taşıyan coğrafi yerlerden biri de Kurt Kapısı olarak adlandırılan bölgedir.

0: ve Çambara kent yerleşim bölgelerine giren Kurt Kapısı daha önce Kasım Çapan olarak adlandırılmıştı. Yüzyıllar boyunca Bakü'ye ait antik İpek yolu ticaret deve kervan yolunun ana bölümünün bu bölgeden geçmesi ve dar olması ve bu yönde pazar meydanına girişi zorlaştırması nedeniyle bir mahalle sakini olan taş ustası Kasım Hoca Hasan köyünün deve kervanı güzergahını ücretsiz genişletmiştir. Bu yüzden bu yola halk tarafından daha sonra Kasım Çapan denilmişti. Nuri Paşa Bakü'ye geldiğinde karargahını Gubu ve Güzdek köylerinde kurdu. Şimdi köylülerin büyüklerden duydukları olaylarla ilgili röportajlarını dinleyelim. Akif Kasımov.
1: Ben babam Kelba Kasım kişinin oğlu. O vakti Türkler, yani Nuri Paşa, Enver Paşa'da olmak şartıyla bu Şam Aksaray'dan ki gelip buraya karargah edirler. Bu kentte. Yani hazır ev benim babamın evi olup, yani alt üstü evler olup ancak karargah kimi bu ev dolu. Demek artilleriye gruplar bu Şıbanı Dağı'nın üstünde. Afşaron Yarımadası'nda en hündi deniz seviyesinde o dağ. Oradan artilleriye atıp piyada koşunuza. Şimdi deyirler o Kurt Kapısı. Ezzeler olan adı Kasım Çapan. Kurt Kapısı oradan ki Türklerin simbolü kurt olduğuna göre sonradan öyle hamsı diye gibi sonra Kurt Kapısı. Yani kurtlar, Türkler oradan girip içeri. Bu Ermenilerin kırgını. Nuri Paşa'da bir binoklundan buradan bakır deniz görür. Oradan gördüğünüzde yani deniz açık aydın görür. Bak İngilizlerin gemisi gitti bir bakı temizlendik zaten. Bunlar malumat alırlar hem de bakırlar ki burası strateji cehette. Hem hündür dağ orası artileri için. Hem de buradan denizin görünmesi. Her yerden de görünmezse bu evden düz deniz görür.
0: İlgar Efendiyev.
2: Nenem danışardı hemşe ki Nuri Paşa ile onun arasında yazışmalar olardı. Bu halk için, halk uğrunda Nuri Paşa ölüşerdi onun bu tövsiyelerini. Ali Bey'in burada bu çönüller yaratmasında, obisinde öz tövsiyelerini verermiş. Böyle şeyleri biz eşitmişik. Böyle bir söhbet vardı ki nenem hemşe deyirdi ki bunların şekli, el yazmaları hamsı yandırılır.
0: Mehmet Ağa,
3: Arıza. 18. yılı hadiselerinde benim ana nenemin tahminen 15-16 yaşı vardı. O öz gördüklerini danışanda deyirdi ki 1998 yılın yay aylarıydı. Yani buğda bitsine az kalırdı. Ermeni daşınak koşunlarının kendin yakınlığından Şamakı tarafa getmesinden sonra biz de korku içerisinde yaşayırdık. Yani ki deren içerisinde olan, Türkiye'de olan Kobya da onlar mütle hücuma geçecektiler ve bundan yan ötmeyecektiler. Nenem danışırdı. Kaynatam Hacı Ağaüşün kişi dedi ki, ay baba o kendin yukarı tarafından yaylak yolu deyilen yerden toz torpaq kalktı. O ne olandı? Bir ben cavan gelinem de çıktım ağaca. Gördüm oradan atlılar geldi. Dedim ay dede bir dəstə atlı. Kişi ne dese yaxşı. Vay kırıldı da. Onlar atlılar kendi tərəf gelirdiler. Onlar geldiysen ben dikkatle baktım. Dedim yok ay dede onlar tamam başka formadadır. Ermenilere, başiviklere oxşamırlar. Bəs kim onlar ay bala? Dedim bilmirəm. Bir onlar yaxınlaşanda gördük ki bunlar Türk koşunları. Türk koşunları kendi daxil olanda bunu nenem danışır. Siz təsəvvür edin ki, həmin 18-ci ildə atılıq il yolu, cemaat həmin o Türk koşunlarını bir xilaskar ordu kimi karşıladılar. Onları böyük mehribanlığıyla, güler üstünden karşılayan kimdir? Hamısı evlerine qonaq aparmaq istəyirlər.

Başkentteki katliamlar sırasında sokaklarda insan kanı sel gibi aktı. Kurtarıcı ordu gelene kadar Bakü koçuları sivil nüfusu kısmen savundu ve Ermenilere laikli cevap verdi. Bu konuda Bakü ve Bakü Halkı kitabında yazar Gılman İlkin şöyle yazıyor. 1905-1918 Ermeni-Müslüman katliamlarında koçuların faaliyetlerinden bahsetmemek mümkün

0: değil. 1918'de Taşnakların şehre saldıracağını duyar duymaz Boçlar onların karşısına bir bariyer gibi aldılar. Ancak Türk ordusu Baykü'ye varana kadar şehri Ermeni saldırısından korumak çok zordu. Ayrı gruplara ayrılan Baykü beyleri, milyonerleri, zengin petrol girişimcileri ve aydınlarla birlikte halkın yardımıyla şehri Ermeni vahşetinden korumaya çalıştılar. Dönemi inceleyen tarihçilere göre asıl Boçluların çabası sayesinde Baykü'nün merkezindeki büyük çaplı katliama rağmen Ermeniler köylere girememişti. Deha bestecimiz Uzeyir Hacı Beyli bile O Olmasın Bu Olsun filminde Baykü Boçlularının bir prototipini yaratmıştı.
1: Bak özüne dayanıp orada bak.
2: Hey,
0: şimdi Baykü Goçusu Necef Kulu'nun torunu Naile Rızaeva ve Keşli Goçusu Meşedi Hilal'in kızı Dilare Kazımova'yı dinleyelim.
3: Silah, sürsat, haradasa ərəbələrlə daşıyırmışlar. Məşdağaya zərdə gedib, Bakı yaxın kəndlər harası ki, soxulmuşlar ermənilər. Oraları da kömək ediblər. Amma əsasən Bakını, alt məhələsini qurtardılar ermənilərdən.
4: Atam içəri şəhərə gedəndə ki, görüb ki, cəmat qaçır. Onda atam deyib, hara qaçırsınız? Deyirlər ki, görmüşsün bilənçin. Deyib, bilənçin qaçdınız, getdiniz, sizin evlərdə sizi qırmayacaqlar. Arva uşağınızı, zadınızı qırmayacaqlar. Hamımız gedəyim müdafiə eləməyə.
0: Nihayət 15 Eylül'de Baykü düşmandan kurtarıldı. Enver Paşa, Nuri Paşa'ya bir telgrafta şunları yazdı. Büyük Turan İmparatorluğu'nun Hazar Denizi kıyısındaki zengin bir misafirhane olan Baykü'nün fethi haberini memnuniyetle karşılıyorum. Türk ve İslam tarihi hizmetinizi unutmayacaktır. Gazilerimin gözlerinden öper ve şehitlerimize fatihalar ithaf ederim.

Eylül'de Türk-Azerbaycan askeri birliklerinin parlak zaferi münasebetiyle geçit töreni düzenlendi. Geçit törenine Nuri Paşa, Halil Paşa, General Ala Şıhlinski, Albay Habib Bey Salimov, Azerbaycan parlamentosu üyeleri, hükümet ve Bakü ve çevre köylerin sakinleri katıldı. Geçit töreninin ardından adı geçen kişiler ve hükümet yetkilileri askerlerle birlikte Bakü'ye girdi. Büyük ve tarihi bir zaferden sonra Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin başkenti 17 Eylül'de Gence'den Bakü'ye taşındı. Böylece Azerbaycan'da devlet kuruculuğunun temel aşaması başlamış oldu. Bakü'nün Türkiye'nin askeri desteğiyle kurtarılması Azerbaycan tarihinde bir başka zafer bayramı anlamına geliyordu. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın acısı bizim acımız, sevinci sevincimizdir görüşünün görsel bir teyidiydi. Kısacası 20. yüzyılın başlarında Bakü'nün kurtuluşu Azerbaycan adında bağımsız bir devletin ebedi varlığı üzerine hesaplanan tarihi Karabağ Zaferi'nin başlangıcıydı.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.